FM.

FM, the rhythm of Cyprus.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week. Let's go.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Fans FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. This is the station you listen to the most. Why Dance FM?
1: Music is the answer.
0: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music is the

0: Reklam.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Reklam.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şeydi.

0: Ada, özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Genç yapım

kayıt ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Good morning.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Nokta.com.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
2: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: Bisikletle Tur 11-13 Eylül Kort'ta görüşürüz.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Oyna, rekabet et, bağlan. Working.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Üç şehir.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında,
2: Aveon Sigorta. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

Ağustos İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. The ultimate choice. That's word. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Amerika Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: Aksu'nun sunduğu Sağlamsa Lassa. Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Miyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmek. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve

with Aykut. The Bolsa ve Magnetic Dance FM'de dinledik. Keyifli dakikalar hepinize bir kez daha. Ben Aykut Balcı. Afternoon It Mix'te şimdi Maroon 5 ve Lisa ile devam ediyor.

0: Mesut.
1: Gordo dinledik. Loco Loco'yla Dance FM'de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar. Ed Sheeran'la devam ediyoruz. Müzik dünyasının etkili isimlerinden biri. Parçası Azizam'la bize eşlik ediyor.

0: This.
1: Reklam.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.

with Aykut. Pink Panteras ve Zara Larson Stateside'la Dance FM'de dinledik. Herkese keyifli dakikalar. Energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Is It Love'la devam ediyoruz şimdi Tayla Dance FM'de.

with Aykut. Mr. Know It All ve Teres Wims'le yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Salı gününde yine öğleden sonrasını harika parçalarla birlikte keyiflendirmeye devam ediyoruz. Odeal ve

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: işiniz hızlansın. Müşterileriniz beklemesin. Niyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve

11 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Aykut.
1: Yeni eklenen podcastlerimiz ve çok daha fazlası için enerjiplay.com biliyorsunuz bizim web sitemiz, uygulamamızı da mutlaka akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Dance FM'de The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: with Aykut.
1: Love Sensation ve Madonna yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri Dance FM'de bizimle buluştu. Önümüzdeki günlerde yükselişte olacak eminiz. NLE Choppa ve Imagine Dragons'da devam ediyoruz şimdi. Dare You.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Üç şehir.

with Aykut. I Just Might ve Bruno Mars Dance FM'de dinledik. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri bizimle buluştu bu kez. Blue Soul ve Louisa ile devam ediyoruz. Soil Blue.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix.
2: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
3: Dance FM. Sorry guys.
4: No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: Combos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Nihalis Bank. Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nihalis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: with Aykut. Afternoon It Mix'te Dance FM'desiniz ve bu kez müzik dünyasının yine bir başka etkili ismi Demi Lovato ile devam ediyoruz. Parça uzun zamandır playlistimizde Kiss Dance FM'de.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
3: Release the sound.

Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Dance FM'de Nico Santos All Time High'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu bu kez. Snake Hips, Austin Mills'le devam ediyoruz. Please Hold Dance FM'de. Please, please, please.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bayık, always be with you.

haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Şehir tek

ve detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. Dance FM. Sorry guys. No

0: Aykut.
1: Justy, Jack Style ve John Turn the Lights Off'la Dance FM'de bizimle buluştu. Birazdan Ece mikrofonda olacak, eve dönüş yolunda bize eşlik edecek. Yarın çarşamba gününde hafta ortasında saat 13'te yine Dance FM'de buluşacağız. Ben Aykut Balcı, hepinize güzel bir salı akşamı diliyorum. Ben giderken Ed Sheeran ve...

0: secret. Top secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Secret Dance başladı an itibariyle. Tuhaf günlerden geçiyoruz. Gerçekten sonbahar ayına biraz hüzünlü başladık. Biraz değil, bayağı bir hüzünlü ve acı bir şekilde başladık. Hüznümüz, acımız, yasımız devam ediyor. Ve devam da edecek. Biz bu olayı yasımız bitse de, günler geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü çok tuhaf bir olay yaşandı gerçekten. Çok yakınımızda, hani dünyada facialar, felaketler, afetler gerçekleşiyor da bu kadar yakınımızda ve göz göre göre çok büyük bir ihmal sonucu gerçekleşen bir facianın sonucunu yaşadık. Yakınlarını kaybedenlere, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. O gemiden sağ kurtulanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün adaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ve gerçekten hani bunu söylemeye dilim varmıyor ama yaşanması gerekiyordu diyebiliriz. Maalesef bazı kurallar bu şekilde değişiyor. Bazı önlemler maalesef bu şekilde alınıyor. Keşke daha önceden önlemler alınsa da böyle durumlarda insanların canına mal olmasa diyoruz. Gün boyu konuşacağız son dakika gelişmelerden, gündemden bol bol haberler veriyor olacağım sizlere. Ve Secret Dance devam ediyor. Stop.

0: kassayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dans FM. Record of the Week. Record of the Week. Let's go.

Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. BBC Culture'ın sinema eleştirmenleri tarafından hazırlanan listede yılın en dikkat çeken 12 filmi yayınlandı. Ancak listenin zirvesinde Christopher Nolan'ın merakla beklenen The Odyssey filmi değil, Olivia Wilde imzalı The Invite bulunuyor. Tek bir akşam ve tek bir apartman dairesinde geçen film, ilişkiler ve evlilikler üzerine kurulu hikayesiyle BBC eleştirmenlerinden tam not aldı. Listenin ikinci sırasındaysa Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı Christopher Nolan filmi The Odyssey var. İlk beşte ayrıca sıra dışı zaman yolculuğu hikayesi Nirvana The Band The Show The Movie, koyunların bir cinayeti çözmeye çalıştığı The Sheep Detectives ve korku filmi 28 Years Later The Bone Temple yer alıyor. Pixar'ın Hoppers filmi Margot Robbie ve Jacob Elordi, Wuthering Heights, Ryan Gosling'in başrolündeki Project Hail Mary ve Zendaya ile Robert Pattinson'ı buluşturan The Drama'da BBC'nin seçkisinde kendine yer buldu. Görünüşe göre 2026 sineması dev bütçeli yapımlardan bağımsız filmlere kadar oldukça renkli bir yıl geçiriyor ki daha izleyeceğimiz çok film var. Bu listenin tamamı bu arada web sitemizde müzik haberler bölümünde bulabilirsiniz ya da Enerji Play aplikasyonumuzun müzik haberler bölümünden listenin tamamına sizler de göz atabilirsiniz.

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın iç mi Dance FM'de Secret Dance yumuzuyla devam ediyor. Yalan söyleyen birini anlamak için gözlerine ya da beden diline bakmak yeterli olmayabilir. Psikoloji araştırmacısı Lynn Ten Brinke'ye göre asıl ipucu kişiye sorulan beklenmedik ve açık uçlu soruların cevaplarında saklı olabilir. Örneğin toplantıya gittin mi sorusu yerine perşembe günkü toplantıda neler konuşuldu diye sormak karşıdaki kişiden daha fazla ayrıntı vermesini gerektiriyor. Araştırmacıya göre gerçekten yaşanmış bir olayı anlatan kişiler detayları aktarmakta genellikle daha rahat olurken yalan söyleyen bir kişi yeni ayrıntılar üretmek ve önceki söyledikleriyle çelişmemek için daha fazla düşünmek zorunda kalır. Bir başka yöntemse soruyu tahmin edilemez hale getirmek. Kişinin hazırlıklı olmadığı küçük ve spesifik ayrıntılar anlatının ne kadar tutarlı olduğunu anlamaya yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda da bulunuyor. Tek bir davranış ya da kısa bir cevap bir kişinin yalan söylediğini kanıtlamaz. Stres, utangaçlık veya unutkanlık da benzer tepkilere neden olabilir. Yani bu yöntem bir yalan makinesi değil, sadece anlatılan hikayenin tutarlılığını değerlendirmek için kullanılabilecek küçük bir psikolojik ipucu. Alın bu bilgiyi, ne yapıyorsanız yapın, umarım yalan söyleyen insanlar hayatınızda olmaz.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
4: Şehir tek seri.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance Show'uyla devam ediyor. Amerika'da yaklaşık 19 milyon kişinin sağlık kayıtlarının incelendiği yeni bir araştırma yapılıyor. Kuru temizlemecilere yakın yaşamakla Parkinson hastalığı riski arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koyuyorlar. Araştırmaya göre kuru temizleme işletmelerine yaklaşık 150 metre mesafede yaşayanlarda Parkinson riski daha yüksek görülüyor. Çalışmada temizlik sektöründe kullanılan trikloroetilen yani TCE adlı kimyasalın çevresel etkileri mercek altına alınıyor. Araştırmacılar kuru temizlemeciye çok yakın yaşayanlarda genel Parkinson riskinin %14 arttığını belirliyor. Ancak uzmanlar bu bulguların kuru temizlemecilerin doğrudan Parkinson'a neden olduğunu kanıtlamadığının da altını çiziyor. Bilim insanlarına göre sonuçlar çevresel kimyasallara maruz kalmanın sağlık üzerindeki olası etkilerinin daha yakından araştırılması gerektiğini gösteriyor. Yani şimdi mahallenizde bir kuru temizlemeci varsa suçu ona yıkmayın ama yine de siz bir dikkat edin, bir araştırın tabii ki de. Aman dikkat yani. Radyonuzdan Dance FM'desiniz. Secret Dance'de konuşacağımız daha birçok konu var. Dünya efsaneleri sizde.

Dance FM. Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'a yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 8 Eylül tarihler. Gerçekten Eylül ayına, sonbahara çok acı bir şekilde başladık. Tabii ki de her şeyin tekrardan yoluna girmesini çok isteriz ama bu yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. O denizde kaybettiğimiz insanları hiçbir zaman unutmayacağız, hep anımsayacağız. Nasıl hayatlarını kaybettiklerini de her zaman sorgulayacağız. Umarım bu saatten sonra artık insan canıyla bazı önlemler alınmaz diye umuyoruz. Gerçekten bazı şeyler insan canı... dan sonra, insan canına mal olduktan sonra bazı önlemler alınıyor maalesef birçok konuda. İşte bir şeylerin onarılması, bir şeylerin düzgün yapılması konusunda. O yüzden öfkemiz büyük. Gerçekten bir daha böyle bir şey yaşamayız umarım. Bazı kurallar kanla canla yazılıyor maalesef ki. Ama böyle olmaması gerekiyor. Hani insan canı bu kadar kolay, basit, ucuz olmamalı arkadaşlar. O yüzden konudan, gündemden sık sık bahsediyorum. Tabii ki başka konulardan da bahsediyorum. Yasımız da devam ediyor zaten. Tabii ki de devam da edecek bir süre. Dediğim gibi her şey yoluna girse de, her şey unutulsa da biz unutmayacağız, unutturmayacağız.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Hey anında, hey yanında,
4: Aveon, Aveon sigorta. İskere, kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13

0: with AJ.
1: Kıbrıs'ın iç mi Dance FM'de Secret Dance Room hızıyla devam ediyor. Bir mesajı yazıp göndermeden önce defalarca okuyasanız bunun nedeni sadece yazım hatalarını kontrol etmek olmayabilir. Psikologlara göre bu alışkanlığın arkasında sosyal kaygı, yargılanma korkusu ve mükemmelliyetçilik gibi duygusal faktörler bulunabiliyor. Özellikle jest, mimik ve ses tonunun olmadığı yazılı iletişimde mesajın karşı taraf tarafından nasıl algılanacağına dair belirsizlik artıyor. Bu nedenle bazı kişiler soğuk, kırıcı ya da yanlış anlaşılmaktan endişe ederek mesajlarını tekrar tekrar düzenliyor. Uzmanlar zihnin olası senaryoları sürekli düşünmesi anlamına gelen ruminasyonun da bu davranışta etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak bir mesajı birkaç kez kontrol etmek her zaman psikolojik sorun anlamına gelmiyor. Önemli olan bu davranışın ne kadar zaman aldığı, kişide ne kadar kaygı yarattığı ve günlük yaşamı ne ölçüde etkilediği önemli. Arkadaşlar siz de bir mesaj göndermeden böyle çok sık kontrol ediyorsanız sebebi işte karşıdaki kişiyi daha fazla düşünmek olabilir. Birçok özelliğimiz var gerçekten. Biz insanların yaptığı psikolojik daha açıklanamayan birçok huyumuz var. Karakterimiz var, alışkanlıklarımız var. O yüzden bence hepsi ayrı bir renk. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Eylül ayına yüklenen beklentilerden bahsedeceğim. Her sene güzelliklerle gelmesi, Instagram'a atmalık sonbahar anlarına sahne olması, üzerimize bir battaniye atıp elimize sıcak bir kahve vermesi, depresyonumuza eşlik etmesi, mümkünse yeniden başlama imkanı tanıması, derdi tasayı silip süpürmesi, yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden vermesi, bizim kafayı acilen resetlemesi. Eylül ayından ne kadar çok şey bekliyormuşuz gerçekten. Eylül ayı bizden korkuyor bence, ama tabii ki de beklentilerimiz var, ama amaç tabii ki de Eylül değil, Ekim değil, Kasım değil. Olayın tamamen özü bizde. Biz bunları istiyorsak, güzel şeyler istiyorsak, bugün yaptığımız alışkanlıklar, hareketler, konuştuğumuz kelimeler hepsi geleceğimize sirayet edecek. O yüzden ona göre davranın. Güzel konuşun, güzel düşünün, güzel hissedin, güzel şeyler dinleyin. O işte bizde.

0: reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

detaylar padelcyprus.org. Padel Cyprus. Oyna, rekabet et, bağlan. The voice, the sound, the soul.

0: Evet.
1: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
2: Dance FM. Record of the week.
0: Record of the week.
2: Let's go.

Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: reklam.
1: Combos Otomotiv'e ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Combos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Combos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13.

Ağustos İskele Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
3: Üç şehir, tek seri.

FM.

0: Reklam.
1: İskele. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskele. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

FM.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: reklam.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Market kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
2: İskere. Kortlar hazır mı? Padel Saipus 2026'nın ilk durağı İskere. 11, 12 ve 13 Eylül.

0: Tur. 11-13 Eylül. Kort'ta görüşürüz.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Üç şehir,

0: Kassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
3: Let's go.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

Working, driving, running, or flying.